Salam cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu. Cefakar oldu.

Metrometre sensiz. Resansım sağdan. Sağdan resansım. Resansım sağdan. 74% gidiyor. Metrometre sensiz.

0: Saat öldürsün adam zıt yaptı. Zıt yap. Polisinin düz et ağzı. Üzerişme dayandı. Düz adam bizi. Gatın adam ürün geleceğim. Evet.
1: Siz aki hazretle düz. Düz adam ve düz adamın türü çalışkan bir devir.
0: Siz adam zıt yap.
1: Sizler gelsin, sizler düzeme, sizler düzeme.

0: Tamam, ben yakaladım. Sağ ol, hadi
1: sana sağ ol bey.
0: Sağ ol, ben sana sağ ol. Sen kalkın, yani olacak bir kalktığınızı.
1: O zaman size sağ ol bey.

0: Takarlı, düzgün sengelse, söyle, düzgün sengelse, düzgün sayıda, dele desmini.
1: Sakin, siz düzgün sengelse.

0: Sağ tarafı sağ sol sağ sol.
1: Sağ tarafı
0: sağ sol sağ sol. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ

Dur sakın altsız buresinin sağlayın şak. Dur sakın altsız peysi. Ket sakın altsız okunun geldi. Yavriyin apara. Avriyin eksik.

0: Görüşürüz. Sandır sandır. Sandır sandır sandır. Dışan sandır santral ile dışan sandır bakıcı sanki ben o kanalından kata oldum.
1: Evet, dışan sandır.

saldırı adresi olabilir. Burası Altyazı Gerhan da geçti. Ben de nasıl ve Sübiyar Resivini o saygı hareket Nes Vit Tua Her Vit Sizlevo Ve Fransız Batmay Sakıp de Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca